kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama

çözüldü öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, ver misin kaderime?

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

90'ların o unutulmaz en keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün programa 1993 yılından bir şarkıyla başladık. Yaşım salkım, ben yoldan gönüllü çıktım dedi. Aynı yıla devam edelim. Suat Sun'a dinleyeceğiz. 1993 yılında ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'i çıkardı. Hoş geldiniz.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla retroya devam ediyoruz. Sırada Hakan Peker var. Amma ve lakin 1 Ekim 1993 tarihinde yayınlandı ve şarkıcının 5. stüdyo albümü. Peker Müzik etiketiyle yayınlanan bu albüm aynı zamanda Hakan Peker'in Hey George'undan sonra kendi şirketinden yayınladığı 2. albüm. 90'ların unutulmaz pop klasikleri arasında yer alan özel bir albümdür.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun ilk albümünden Yaparım Bilirsin'den Yazmışsa Bozmak Olmaz'ı dinledik ve söz şimdi Yonca Evcimik'te. Yonca Evcimik'in ikinci albümü Kendine Gel 1993 yılında çıktı. Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan bu albüm vücut ve ritmin kullanıldığı, klibinden kartpostalına kadar bir reklam mantığıyla çalışılan ilk albüm olma özelliği taşır.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Haluk Levent'in ilk albümü Yollarda Nokta Müzik'te yapıldı ve 93'te piyasaya çıktı. Bu albüm tam 600 bin adet sattı. Bu albümle birlikte tanınan Haluk Levent sayısız hayır konserine çıktı. İlhan Şeşen'le devam ediyoruz. Grup Gündoğarken de söz şarkımızsa Ankara'dan abim geldi.

Güzel. Zuhal Olcay 1993 yılından iki çift laf albümünden Süreyya'yı seslendirdi. Bugün retronun kapanışı Minik Serçe'ye ait. Kalbim Ege'de kaldı. Hoşça kalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabinet toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına dair iddialar doğru değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılık aşırı sosyal medya kullanımından illegal siteler aracılığıyla bahis oyunlarına varıncaya kadar pek çok alt kategorisi bulunan ve toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken ciddi bir tehdittir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü tamamen açılacağını söyledi. Trump, İran'la varılan mutabakatın içeriğinin Cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini bildirdi. Spor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş G'ni 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Bugün 16 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. AFAD fabrikaları afetlere hazırlıyor. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, endüstriyel tesislerde yaşanabilecek olası afetlerin yalnız işletme değil, tüm şehri, bölgeyi etkilediğine dikkat çekerek AFAD'la birlikte fabrikalarımızı afetlere hazırlamayı bu açıdan çok önemsiyoruz dedi. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Üres'in, Mersin ve Adana kıyılarındaki mikroplastik sorununun sadece yerel bir çevre problemi olmadığını söyleyerek, Türkiye özellikle Çin'in plastik atık ithalatını kısıtlamasından sonra Avrupa'dan büyük miktarda plastik atık alan ülkelerden biri oldu. Mersin Limanı bu giriş noktalarının başında geliyor. Bazı atıklar depolanıyor, bazıları kaçak şekilde doğaya bırakılıyor. Bazıları yakılıyor ve bir kısmı da çevreye mikroplastik olarak yayılıyor diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, kentteki birçok mahallede yıllardır üretim yapan çiftçilerin orman alanı gerekçesiyle mağdur edildiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı. Dinçer, dededen kalma ev ve bahçelerin yıkım tehdidi altında olduğunu hatırlatarak, devletin görevi üreticinin karşısına dozerle çıkmak değil, üreticiyi korumaktır dedi. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Mayıs ayında 63,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün %15 daraldığı bir dönemde elde ettikleri bu güçlü performansın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi.

0: yapıyor. Dededen toruna aktarılan değirmen doğal yöntemlerle mısır unu üretirken Anadolu'nun köklü üretim kültürünü de gelecek nesillere taşıyor. Maddi sıkıntılarla mücadele eden ve yeni sezonda mücadele edeceği 3. ligde maçlara çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Mersin İdman Yurdu için taraftarlar sokağa indi. Kırmızı lacivertli ekibin içinde bulunduğu duruma tepki gösteren yüzlerce taraftar kulübe sahip çıkılması çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 230.

0: 0538 34 33 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste.

Hafta başını atlattığımıza göre artık keyifler yerindedir diye düşünüyorum. DSE'de harika şarkıları hazırlayın lütfen kendinize. Hatta radyolarınızın sesini birazcık da yükseltin derim. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor.

Bugün size kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen dolandırıcılardan biraz bahsetmek istiyorum. Neredeyse her yeni günde farklı bir dolandırıcılık hikayesiyle karşılaşıyoruz. Bugün ben tarihteki en ünlü dolandırıcılardan, özellikle de global olanlarından bahsetmek istiyorum size. Gerçekten şu tarihte hala en sık duyduğumuz kelimelerin başında gelmesi dolandırıcılığın üzücü. Neredeyse her yeni günde farklı bir sosyal medya fenomeni, biliyorsunuz, haberleri düşüyor. Ama sadece günümüzde değil, geçmişte de çok ünlü dolandırıcılarımız vardı. Hatta bahsetmiştim size Sülün Osman'dan, Jet Fadıl'dan, işte Selçuk Parsadan'dan, Tosuncuk'tan. Aklıma gelenler bunlar ama dolandırıcılık ne yeni ne de bizim ülkemize özgü bir şey. Tarih, kullandıkları akıl almaz yöntemler ve hilelerle unutulmaz hale gelen dolandırıcılarla dolu. Programda bugün bunu konuşuyoruz.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün kullandıkları akıl alması hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcılardan bahsediyorum size. Elisha Perkins listemin en başında. Neden biliyor musunuz? Hemen anlatayım. 1741 ile 1799 yılları arasında yaşıyor Amerikalı Doktor Elisha Perkins. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı bile bu yetenekli dolandırıcının mağdurları arasında. Doktorluk mesleğini dolandırıcılık için harika bir paravan haline de getirmiş Perkins. Etkin olduğu yıllarda romatizma ve gut başta olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi edebilen bir tıbbi cihaz geliştirdiğini ileri sürüyor. Patentini aldığı bu cihaz sivri uçlu bir adet pirinç çubukla iki adet metal çubuktan ibaret. Doktor bu basit düzenekle çok sayıda insanın karşısına yeni bir umut olarak çıkıyor. Yapılması gereken tek şey de bu çubukları hastalıktan etkilenen bölgelere temas ettirmek. İşte Elisha Perkins 1790'ların sonunda hiçbir faydası ve bilimsel dayanağı olmayan bu tıbbi cihazı sayısız insana satmayı başarmış ve önemli de bir servet elde etmiş.

Gül güne gülle de bugün kullandıkları akıl alması hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum size. William Mumler'da sıra. Spiritüalizm 19. yüzyılın sonlarında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler bir akım. İşte 1832 yılında Amerika'nın Boston şehrinde dünyaya gelen William Mumler isimli bir fotoğrafçı dönemin ruhunu iyi analiz ediyor. Bu sayede de dolandırıcılık yeteneklerini önemli bir ekonomik kazanca dönüştürüyor. William Mumler insanları kaybettikleri yakınlarıyla birlikte fotoğraflayabildiğini ileri sürüyor. O dönem çeşitli basın organlarında da kendisine yer bulmuş Mumler, meşhur bir ruh fotoğrafçısı olarak anılır hale geliyor. Hayatını kaybeden yakınlarını hiç değilse bir fotoğraf karesinde yeniden görmeyi uman kederli insanlar da bu kurnaz dolandırıcının fotoğraf stüdyosu önünde uzun kuyruklar oluşturmuşlar. Programın en başında da söylemiştim, insanların iyi duyguları hep yıllarca suistimal edilmiş, edilmeye de devam ediyor. William Mumler bunlardan sadece bir tanesi. Bir de Mary Baker var. Onu da anlatacağım size şarkıların sonrasında.

Gülgün Ögül'le de bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcıları konuşuyoruz. Sırada Mary Baker var. Tarihteki en ünlü dolandırıcılar arasında yer alan isimlerden biri. Neden diyecek olursanız hemen anlatayım. 1792 yılında dünyaya geliyor Mary Baker. İngiliz bir kadın. Baker 1814 yılında İngiltere'deki ufak bir kasabada yaşayan herkesi kandırmaya da başarıyor. Hem de hayli sıra dışı bir şekilde yapıyor bunu. Mary Baker detaylı dolandırıcılık planının ilk adımı için hayli ilginç kıyafetler tasarlıyor. Egzotik kıyafetleriyle bir yerleşim yerinin sokaklarında dolaşmaya başlıyor. Bu esnada kimsenin anlamadığı bir dilde de konuşuyor. Elbette yerel halkın dikkatini çekmesi de fazla uzun sürmüyor tahmin edeceğiniz gibi. Bu tuhaf kadın için bir tercüman bulunuyor ve gerçek nihayet ortaya çıkıyor. Bu mütevazi İngiliz kasabasının sakinleri Doğu Hint adalarındaki bir ülkenin prensesiyle karşı karşıya. Elbette bu hikaye Mary Baker tarafından uydurulmuş. Baker yerli halka kendisini Prenses Karabu olarak tanıtmış. Bu tuhaf prensesin şöhreti de kısa sürede yayılmış. Gazeteler onun fotoğraflarıyla dolmuş taşmış. İşte dans, okçuluk ve eskrim gibi farklı alanlarda gösteriler düzenlediği kumpanyası büyük bir popülarite yakalamış. Yarın.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına dair iddialar doğru değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılık aşırı sosyal medya kullanımından illegal sitelere red duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına dair iddialar doğru değildir açıklamasında bulundu.

0: tamamen açılacağını söyledi. Trump, İran'la varılan mutabakatın içeriğinin Cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber 1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34.

Gül Güne Gül'le de bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum size. Amy Buck da sıra. 1859 yılında Tazmanya adasında dünyaya gelen Amy Buck isimli bir kadın, inanılmaz dolandırıcılık yetenekleri sayesinde bu alanda dünyanın en ünlü isimlerinden biri haline gelmeyi başarmış. Buck 1943 yılında sona eren yaşamı boyunca Yeni Zelanda'da onlarca insanı dolandırmış. Öyle ki resmi belgelerde dahi dolandırıcılığı alışkanlık haline getirmiş bir suçlu şeklinde tanımlanıyormuş. Müthiş bir ikna kabiliyetine sahip olan bu kadın, söz gelimi hani insanlara bir saat tamircisi olduğunu söylüyormuş. Daha sonra bu saatleri satıyormuş ve sahiplerini saatlerin kaybolduğuna inandırıyormuş. Bir başkası adına alışveriş yapıyormuş, ardından sırra kadem basıyormuş. Hayali ürünler satmak ve hiç gerçekleşmeyecek etkinlikler organize etmek konusunda da ayrıca uzmanlaşmış. En büyük hünerini de 1900'lerin ilk yıllarında sergilemiş. Ülkenin en meşhur kadın dolandırıcısı haline gelen Amy Buck, 1907 yılında kritik bir karar almak zorunda kalıyor. Ya dolandırıcılığı bırakacak ya da kadın olmayı. Buck ikinci yolu tercih etmiş tabii ki. Kendisine yeni kıyafetler almış, imajını değiştirmiş ve yeni bir kimliğe bürünmüş. Artık Percy Redwood isimli bir erkek dolandırıcı olmuş. Buck o kadar iyi bir dolandırıcıymış ki yeni kimliğiyle zengin bir aileye mensup olan Agnes isimli bir kadını evliliğe ikna etmeyi de başarmış.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcılardan bahsediyorum size. Sırada John Brinkley var. John Brinkley adlı şarlatan 1885 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geliyor. Tüm başarılı dolandırıcılar gibi oldukça yüksek bir ikna kabiliyetine sahip. En ünlü dolandırıcılar listesindeki bir diğer isim olan Elisha Perkins gibi, o da doktorluk mesleğini dolandırıcılık için bir maske olarak kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz hasta insanların duygularını sömürmek çok daha kolaydır her zaman. Ama John Brinkley hiçbir zaman gerçek bir doktor olamamış. Fakat sahte diplomalar oluşturmak konusunda da hayli başarılıymış. Brinkley dolandırıcılık kariyeri boyunca pek çok ameliyata da giriyor. İşin kötü tarafı, bu alanda hiçbir bilgisi olmadığı için de çok sayıda insanın ciddi sağlık sorunları yaşamasına, bazı insanların da ölümüne sebep oluyor. Hatırlarsanız bizim ülkemizde de olmuştu benzeri vakalar. Ama Brinkley'i ayıran şey asıl vurgunu kendi icadı olan bir tıbbi malzemeyle gerçekleştirmesi. Keçilerin testis bezleriyle iktidarsızlığı tedavi edebildiğini ileri sürmüş. Bu sayede de hatırı sayılır ve servet elde etmeyi başardıysa da yakayı ele vermekten kurtulamamış.

Size Charles Ponzi'den biraz bahsetmek istiyorum. Kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen ünlü isimlerden sadece bir tanesi. 1882 yılında İtalya'da dünyaya geliyor Charles. Elbette tarihteki en ünlü dolandırıcılardan da bir tanesi. Günümüzdeki en popüler dolandırıcılık sistemlerinden biri olan Ponzi dolandırıcılığının da isim babası. Bildiğiniz gibi Ponzi sistemi yüksek kar vaadiyle yeni kurbanları aslında hiç olmayan bir üretim sisteminin içerisine çekmeye dayanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde kurbanlara karlı bir üretim sistemi kurulduğu telkin ediliyor. Herkesin yatırımı ve sisteme kazandırdığı yeni yatırımcı nispetinde kazanç sağlayacağı söyleniyor. Bizim ülkemizde de benzer örneklerini görmüştük biliyorsunuz. İşte 1920'lerde İtalyan bir göçmen olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Charles Ponzi bu sisteme adını veren kişi. Ben de...

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcıları konuşuyoruz. Sırada Clark Stanley var. Kendisini bir şifacı ve doktor olarak tanıtıyor Clark Stanley. 1854 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geliyor. 19. yüzyılın sonlarında Çin'den Amerika'ya gelen demiryolu işçilerinden geleneksel Çin tıbbında da kullanılan yılan yağının mucizelerini öğreniyor. İşte Stanley'nin dolandırıcılık macerası da aslında bu bilgiyle başlıyor. Clark Stanley takip eden süreçte yılan yağı merhemini her derde deva mucizevi bir ürün olarak pazarlamaya başlıyor. Hem kendinin hem de ürününün şöhreti o denli yayılıyor ki ülke genelinde çıngıraklı yılan kralı olarak anılıyor. Ancak Stanley'in mucize ürünü bir damla bile yılan yağı içermiyormuş. 1917 yılında ürünün üzerinde yapılan incelemelerde sözde merhemin sığır yağı, kırmızı biber ve terebentin maddesinden üretildiği anlaşılıyor. Ama Clark Stanley çoktan tabii yüklü bir servetin sahibi oluyor o aşamaya gelininceye kadar.

Norman Baker ismini hiç duymuş muydunuz? O da tarihe adı geçen aslında ünlü dolandırıcılardan bir tanesi duymadıysanız. Hemen anlatayım. Norman Baker 1920'li ve 30'lu yıllar boyunca Amerika'daki kanser hastalarını kandıran ve bu yolla büyük bir servet sahibi olan gerçekten acımasız ve vicdansız dolandırıcılardan sadece bir tanesi. Ana akım tıbbi uygulamalara alternatif kanser tedavisi yöntemleriyle tanınıyor. Bu alanda o kadar popüler hale gelmiş ki 1930'ların sonunda sahibi olduğu oteli bir tedavi kliniğine dönüştürmüş. Onlarca çaresiz insanı kandıran ve belki de pek çoklarının ölümüne neden olan bu dolandırıcı 1940 yılında yakalanıyor ve sadece 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

kişi. Güldüne gülle. Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail bulur bizi. O biçim durumdayım ama gene temizim.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül güne gülle.
2: Radyo Ülkü.
3: Gül güne gülle devam ediyor. Kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum size. Biraz da ünlü Türk dolandırıcılardan şöyle yüzeysel olarak bahsetmek isterim. Bildiğiniz tüm meşhur dolandırıcılık hikayelerini, hani bu kadarı da olmazları unutun eğer dinlemediyseniz programı. Çünkü ülkemizde de öyle insanlar var ki gerçekten yaptıklarıyla insanı hayrete düşürmeyi başarıyorlar. Zekasıyla çete kurup kumarhaneyi dolandıran Ayşe Benli'den bahsedebilirim mesela size. Ayşe Benli kendisi ve 4 arkadaşıyla meşhur taktik olan papaz açma oyununda kullanılan kağıtların işaretlenmesi ve işaretlenen kağıtların diğer kağıtlarla değiştirilmesinden ibaret olan dolandırıcılık taktiğiyle 2 milyon doları kaldırıp sırra kadem basanlar arasında. Meşhur banker Castelli'yi de duymuşsunuzdur. Kurduğu sistem banka faizlerinden 4 kat daha fazla kazanç vaat ediyor. Çok uzak bir tarih değil aslında. Yıl 1982. Cevher Özden 300 bin yatırımcının paralarını alıp Cenevre'ye kaçıyor. Olay sonrası Türkiye'deki 80'li yıllarda herkes onu tanıyor tabii ki. Para denince akla gelen tek kişi oluyor. Reklamlarında ünlüleri oynatıyor. Yüksek faiz vaadiyle dile kolay tam 550 bin kişinin parasını topluyor. Ama bitmedi. Dahası da var. Şarkıların sonrasında birlikte.

Hülgün Ögül'le de bugün size kullandıkları akıl alması hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum. Türk dolandırıcılarından da bahsetmiştim. Ama dinlemeyenler için şöyle yüzeysel özet geçmek istiyorum. Çiftlik Vurgunu'yla Tosuncu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. 91 doğumlu bir çocukcağız Mehmet Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank'la 2018 yılında 132.222 kişiyi dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL parayla yurt dışına kaçmıştı hatırlarsanız. Sonrasında da 2021 yılında teslim olmuştu. Çilleri ve Demirel'i dolandıran Selçuk Parsadan'ı da anlatabilirim. Selçuk Parsadan'ı da dönemin başbakanı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i dolandırmasıyla aylarca manşetlerde kalıyor. Parsadan Tansu Çiller'i telefonla arayarak para talep ediyor dernek için. İstediği para ertesi gün başbakanlık örtülü ödeneğinden Parsadan'ın hesabına yatıyor. Sadece bu kadar mı dersiniz? Bizim bir de meşhur bir Sülün Osman'ımız var. 1923 ile 1984 yılları arasında yaşıyor Sülün Osman. Gerçek adı Osman Ziya Sülün. İlk kez Fatih'te kendi ev sahibini dolandırarak başlıyor bu işlere. Dolandırıcılar üstadının Taksim'in girişine paspas koyup gelenden geçenden para almışlığı bile var. Anlatılanlara göre Sülün Osman bu işin inceliklerini Kumkapı'da bir Rum'dan öğreniyor. Sonrasında ise işe kendi yorumunu da katarak tarihe adını yazdırıyor. Sülün Osman öylesine başarılıymış ki Türkiye onu dolandırıcılar kralı olarak tanıyor. Hatta çok da enteresan bir açıklaması vardır. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım size. Diyor ki, ne olmuş yani dolandırıcıysam? İnsanlar da bu kadar enayi olmasınlar.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Bugün 16 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. AFAD fabrikaları afetlere hazırlıyor. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, endüstriyel tesislerde yaşanabilecek olası afetlerin yalnız işletme değil, tüm şehri, bölgeyi etkilediğine dikkat çekerek AFAD'la birlikte fabrikalarımızı afetlere hazırlamayı bu açıdan çok önemsiyoruz dedi. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Üres'in, Mersin ve Adana kıyılarındaki mikroplastik sorununun sadece yerel bir çevre problemi olmadığını söyleyerek, Türkiye özellikle Çin'in plastik atık ithalatını kısıtlamasından sonra Avrupa'dan büyük miktarda plastik atık alan ülkelerden biri oldu. Mersin Limanı bu giriş noktalarının başında geliyor. Bazı atıklar depolanıyor, bazıları kaçak şekilde doğaya bırakılıyor. Bazıları yakılıyor ve bir kısmı da çevreye mikroplastik olarak yayılıyor diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, kentteki birçok mahallede yıllardır üretim yapan çiftçilerin orman alanı gerekçesiyle mağdur edildiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı. Dinçer, dededen kalma ev ve bahçelerin yıkım tehdidi altında olduğunu hatırlatarak, devletin görevi üreticinin karşısına dozerle çıkmak değil, üreticiyi korumaktır dedi. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Mayıs ayında 63,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün %15 daraldığı bir dönemde elde ettikleri bu güçlü performansın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde Onur Çınar'ın işlettiği yaklaşık 200 yıllık tarihi su değirmeni Toros Dağları'ndan gelen kar sularıyla dönmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan değirmen doğal yöntemlerle mısır unu üretirken Anadolu'nun köklü üretim kültürünü de gelecek nesillere taşıyor. Maddi sıkıntılarla mücadele eden ve yeni sezonda mücadele edeceği 3. ligde maçlara çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Mersin İdman Yurdu için taraftarlar sokağa indi. Kırmızı lacivertli ekibin içinde bulunduğu duruma tepki gösteren yüzlerce taraftar kulübe sahip çıkılması çağrısında bulundu.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil. ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo.
16: Radyo.
12: Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşeceğiz. Görüşmek umuduyla hoşçakalın. Bizden ayrılmayın. En güzel şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sate kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekiplerim kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin gruplarını kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
4: Her zaman, her yerde,

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz ette fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen market işletmelerine toplam 10.114.595 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık %43,08, aylık %0,61 arttığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak.

0: takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesile.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
16: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Ülkü 24 saat

0: Bugün 16 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. AFAD fabrikaları afetlere hazırlıyor. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, endüstriyel tesislerde yaşanabilecek olası afetlerin yalnız işletme değil, tüm şehri, bölgeyi etkilediğine dikkat çekerek AFAD'la birlikte fabrikalarımızı afetlere hazırlamayı bu açıdan çok önemsiyoruz dedi. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Üres'in, Mersin ve Adana kıyılarındaki mikroplastik sorununun sadece yerel bir çevre problemi olmadığını söyleyerek, Türkiye özellikle Çin'in plastik atık ithalatını kısıtlamasından sonra Avrupa'dan büyük miktarda plastik atık alan ülkelerden biri oldu. Mersin Limanı bu giriş noktalarının başında geliyor. Bazı atıklar depolanıyor, bazıları kaçak şekilde doğaya bırakılıyor. Bazıları yakılıyor ve bir kısmı da çevreye mikroplastik olarak yayılıyor diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, kentteki birçok mahallede yıllardır üretim yapan çiftçilerin orman alanı gerekçesiyle mağdur edildiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı. Dinçer, dededen kalma ev ve bahçelerin yıkım tehdidi altında olduğunu hatırlatarak, devletin görevi üreticinin karşısına dozerle çıkmak değil, üreticiyi korumaktır dedi. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Mayıs ayında 63,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün %15 daraldığı bir dönemde elde ettikleri bu güçlü performansın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde Onur Çınar'ın işlettiği yaklaşık 200 yıllık tarihi su değirmeni Toros dağlarından gelen kar sularıyla dönmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan değirmen doğal yöntemlerle mısır unu üretirken Anadolu'nun köklü üretim kültürünü de gelecek nesillere taşıyor. Maddi sıkıntılarla mücadele eden ve yeni sezonda mücadele edeceği 3. ligde maçlara çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Mersin İdman Yurdu için taraftarlar sokağa indi. Kırmızı lacivertli ekibin içinde bulunduğu duruma tepki gösteren yüzlerce taraftar kulübe sahip çıkılması çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet.
7: Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra

0: Tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Radyo Ülkü 24 saat

0: Türkü.
1: Kimler geldi, kimler geçti, gelen kondu, konan düştü, Rabbin bilen ona uçtu. Bizler hangi güne kaldık?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sati kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekiplerim kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin gruplarını kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğinin engelli bireyler için oluşturduğu riskleri belirleyerek somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka, destek teknolojileri ve engellilik alt çalışma grubuyla teknolojinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak politikalar belirlemeyi amaçlıyoruz dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testine 2.425.628 adayın başvurduğu belirtildi. Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testine 1.627.960 adayın katılacağı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık %43,08, aylık %0,61 arttığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini bildirdi. Spor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesile.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunum.
0: Ara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sate kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin gruplarını kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 16 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. AFAD fabrikaları afetlere hazırlıyor. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, endüstriyel tesislerde yaşanabilecek olası afetlerin yalnız işletme değil, tüm şehri, bölgeyi etkilediğine dikkat çekerek AFAD'la birlikte fabrikalarımızı afetlere hazırlamayı bu açıdan çok önemsiyoruz dedi. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Üres'in, Mersin ve Adana kıyılarındaki mikroplastik sorununun sadece yerel bir çevre problemi olmadığını söyleyerek, Türkiye özellikle Çin'in plastik atık ithalatını kısıtlamasından sonra Avrupa'dan büyük miktarda plastik atık alan ülkelerden biri oldu. Mersin Limanı bu giriş noktalarının başında geliyor. Bazı atıklar depolanıyor, bazıları kaçak şekilde doğaya bırakılıyor. Bazıları yakılıyor ve bir kısmı da çevreye mikroplastik olarak yayılıyor diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, kentteki birçok mahallede yıllardır üretim yapan çiftçilerin orman alanı gerekçesiyle mağdur edildiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı. Dinçer, dededen kalma ev ve bahçelerin yıkım tehdidi altında olduğunu hatırlatarak, devletin görevi üreticinin karşısına dozerle çıkmak değil, üreticiyi korumaktır dedi. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Mayıs ayında 63,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün %15 daraldığı bir dönemde elde ettikleri bu güçlü performansın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin savrularak diğer araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinde Onur Çınar'ın işlettiği yaklaşık 200 yıllık tarihi su değirmeni Toros Dağları'ndan gelen kar sularıyla dönmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan değirmen doğal yöntemlerle mısır unu üretirken Anadolu'nun köklü üretim kültürünü de gelecek nesillere taşıyor. Maddi sıkıntılarla mücadele eden ve yeni sezonda mücadele edeceği 3. ligde maçlara çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Mersin İdman Yurdu için taraftarlar sokağa indi. Kırmızı lacivertli ekibin içinde bulunduğu duruma tepki gösteren yüzlerce taraftar kulübe sahip çıkılması çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her mesele. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Kibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
16: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

90'ların o unutulmaz en keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün programa 1993 yılından bir şarkıyla başladık. Yaşım salkım, ben yoldan gönüllü çıktım dedi. Aynı yıla devam edelim, Suat Sun'a dinleyeceğiz. 1993 yılında ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'i çıkardı. Hoş geldiniz.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla retroya devam ediyoruz. Sırada Hakan Peker var. Amma ve lakin 1 Ekim 1993 tarihinde yayınlandı ve şarkıcının 5. stüdyo albümü. Peker Müzik etiketiyle yayınlanan bu albüm aynı zamanda Hakan Peker'in Hey George'undan sonra kendi şirketinden yayınladığı 2. albüm. 90'ların unutulmaz pop klasikleri arasında yer alan özel bir albümdür.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun ilk albümünden Yaparım Bilirsin'den Yazmışsa Bozmak Olmaz'ı dinledik ve söz şimdi Yonca Evcimik'te. Yonca Evcimik'in ikinci albümü Kendine Gel 1993 yılında çıktı. Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan bu albüm vücut ve ritmin kullanıldığı, klibinden kartpostalına kadar bir reklam mantığıyla çalışılan ilk albüm olma özelliği taşır.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sate kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin gruplarını kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Haluk Levent'in ilk albümü Yollarda Nokta Müzik'te yapıldı ve 93'te piyasaya çıktı. Bu albüm tam 600 bin adet sattı. Bu albümle birlikte tanınan Haluk Levent sayısız hayır konserine çıktı. İlhan Şeşen'le devam ediyoruz. Grup Gündoğar Erken'de söz şarkımızsa Ankara'dan Abim Geldi.

Güzel. Zuhal Olcay 1993 yılından iki çift laf albümünden Süreyya'yı seslendirdi. Bugün retronun kapanışı Minik Serçe'ye ait. Kalbim Ege'de kaldı. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam %15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirterek artık ikinci aşamaya geçtik dedi. Spor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konularda değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo Ülkü 24 saat sizin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sate kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin gruplarını kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.
11: Radyo Ülke.
12: Son 2, 3...

hafta başını atlattığımıza göre artık keyifler yerindedir diye düşünüyorum. Diyese de harika şarkıları hazırlayın lütfen kendinize. Hatta radyolarınızın sesini birazcık da yükseltin derim. Bugün de Gül Güne

Bugün size kullandıkları akıl alması hilelerle tarihe geçen dolandırıcılardan biraz bahsetmek istiyorum. Neredeyse her yeni günde farklı bir dolandırıcılık hikayesiyle karşılaşıyoruz. Bugün ben tarihteki en ünlü dolandırıcılardan, özellikle de global olanlarından bahsetmek istiyorum size. Gerçekten şu tarihte hala en sık duyduğumuz kelimelerin başında gelmesi dolandırıcılığın üzücü. Neredeyse her yeni günde farklı bir sosyal medya fenomeni, biliyorsunuz, haberleri düşüyor. Ama sadece günümüzde değil, geçmişte de çok ünlü dolandırıcılarımız vardı. Hatta bahsetmiştim size Sülün Osman'dan, Jet Fadıl'dan, işte Selçuk Parsadan'dan, Tosuncuk'tan. Aklıma gelenler bunlar ama dolandırıcılık ne yeni ne de bizim ülkemize özgü bir şey. Tarih, kullandıkları akıl almaz yöntemler ve hilelerle unutulmaz hale gelen dolandırıcılarla dolu. Programda bugün bunu konuşuyoruz.

Gül Güne Gül'le de bugün kullandıkları akıl alması hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcılardan bahsediyorum size. Elisha Perkins listemin en başında. Neden biliyor musunuz? Hemen anlatayım. 1741 ile 1799 yılları arasında yaşıyor. Amerikalı Doktor Elisha Perkins, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı bile bu yetenekli dolandırıcının mağdurları arasında. Doktorluk mesleğini dolandırıcılık için harika bir paravan haline de getirmiş Perkins. Etkin olduğu yıllarda romatizma ve gut başta olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi edebilen bir tıbbi cihaz geliştirdiğini ileri sürüyor. Patentini aldığı bu cihaz sivri uçlu bir adet pirinç çubukla iki adet metal çubuktan ibaret. Doktor bu basit düzenekle çok sayıda insanın karşısına yeni bir umut olarak çıkıyor. Yapılması gereken tek şey de bu çubukları hastalıktan etkilenen bölgelere temas ettirmek. İşte Elisha Perkins 1790'ların sonunda hiçbir faydası ve bilimsel dayanağı olmayan bu tıbbi cihazı sayısız insana satmayı başarmış ve önemli de bir servet elde etmiş.

Gül Güne Gül'le de bugün kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum size. William Mumler'da sıra. Spiritüalizm 19. yüzyılın sonlarında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler bir akım. İşte 1832 yılında Amerika'nın Boston şehrinde dünyaya gelen William Mumler isimli bir fotoğrafçı dönemin ruhunu iyi analiz ediyor. Bu sayede de dolandırıcılık yeteneklerini önemli bir ekonomik kazanca dönüştürüyor. William Mumler insanları kaybettikleri yakınlarıyla birlikte fotoğraflayabiliyor. Bildiğini ileri sürüyor. O dönem çeşitli basın organlarında da kendisine yer bulmuş Mumler, meşhur bir ruh fotoğrafçısı olarak anılır hale geliyor. Hayatını kaybeden yakınlarını hiç değilse bir fotoğraf karesinde yeniden görmeyi uman kederli insanlar da bu kurnaz dolandırıcının fotoğraf stüdyosu önünde uzun kuyruklar oluşturmuşlar. Programın en başında da söylemiştim, insanların iyi duyguları hep yıllarca suistimal edilmiş, edilmeye de devam ediyor. William Mumler bunlardan sadece bir tanesi. Bir de Mary Baker var. Onu da anlatacağım size şarkıların sonrasında.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Erdem ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan yolda 3,5 kilometrelik çift kat sate kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Yaz aylarında hareketliliğin arttığı bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışması tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını 13 ilçenin tamamında daha da yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri kendi programları dışında vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda sıkıntı yaşanan bölgelere de müdahalede bulunuyor. Ekipler hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelerde olduğu gibi kent merkezinde de ciddi çalışmalar yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü çok amaçlı salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koca Hasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı sahilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevre bilincini güçlendirmek ve temiz çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde sahillerde bırakılan atıklar toplanırken vatandaşlara çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hello Mersin İngilizce Konuşma Kulübü'nün Yenişehir, Halkkent ve Anamur şubelerinde yaz programı kayıtları başladı. Ortaokul, lise ve yetişkin gruplarını kapsayan ve yabancı dilde konuşma becerisini artırmak isteyenlere hitap eden ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü yaz programı kayıtları 19 Haziran'a kadar Alo 185 Teksin ya da mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcıları konuşuyoruz. Sırada Mary Baker var. Tarihteki en ünlü dolandırıcılar arasında yer alan isimlerden biri, neden diyecek olursanız hemen anlatayım. 1792 yılında dünyaya geliyor Mary Baker. İngiliz bir kadın. Baker 1814 yılında İngiltere'deki ufak bir kasabada yaşayan herkesi kandırmaya da başarıyor. Hem de hayli sıra dışı bir şekilde yapıyor bunu. Mary Baker detaylı dolandırıcılık planının ilk adımı için hayli ilginç kıyafetler tasarlıyor. Egzotik kıyafetleriyle bir yerleşim yerinin sokaklarında dolaşmaya başlıyor. Bu esnada kimsenin anlamadığı bir dilde de konuşuyor. Elbette yerel halkın dikkatini çekmesi de fazla uzun sürmüyor tahmin edeceğiniz gibi. Bu tuhaf kadın için bir tercüman bulunuyor ve gerçek nihayet ortaya çıkıyor. Bu mütevazi İngiliz kasabasının sakinleri Doğu Hint adalarındaki bir ülkenin prensesiyle karşı karşıya. Elbette bu hikaye Mary Baker tarafından uydurulmuş. Baker yerli halka kendisini Prenses Karabuğ olarak tanıtmış. Bu tuhaf prensesin şöhreti de kısa sürede yayılmış. Gazeteler onun fotoğraflarıyla dolmuş taşmış. İşte dans, okçuluk ve eskrim gibi farklı alanlarda gösteriler düzenlediği kumpanyası büyük bir popülarite yakalamış. Yarın...

Gül Güne Gül'le de bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum size. Amy Buck'ta sıra. 1859 yılında Tazmanya adasında dünyaya gelen Amy Buck isimli bir kadın, inanılmaz dolandırıcılık yetenekleri sayesinde bu alanda dünyanın en ünlü isimlerinden biri haline gelmeyi başarmış. Buck 1943 yılında sona eren yaşamı boyunca Yeni Zelanda'da onlarca insanı dolandırmış. Öyle ki resmi belgelerde dahi dolandırıcılığı alışkanlık haline getirmiş bir suçlu şeklinde tanımlanıyormuş. Müthiş bir ikna kabiliyetine sahip olan bu kadın, söz gelimi hani insanlara bir saat tamircisi olduğunu söylüyormuş. Daha sonra bu saatleri satıyormuş ve sahiplerini saatlerin kaybolduğuna inandırıyormuş. Bir başkası adına alışveriş yapıyormuş, ardından sırra kadem basıyormuş. Hayali ürünler satmak ve hiç gerçekleşmeyecek etkinlikler organize etmek konusunda da ayrıca uzmanlaşmış. En büyük hünerini de 1900'lerin ilk yıllarında sergilemiş. Ülkenin en meşhur kadın dolandırıcısı haline gelen Amy Buck, 1907 yılında kritik bir karar almak zorunda kalıyor. Ya dolandırıcılığı bırakacak ya da kadın olmayı. Buck ikinci yolu tercih etmiş tabii ki. Kendisine yeni kıyafetler almış, imajını değiştirmiş ve yeni bir kimliğe bürünmüş. Artık Percy Redwood isimli bir erkek dolandırıcı olmuş. Buck o kadar iyi bir dolandırıcıymış ki yeni kimliğiyle zengin bir aileye mensup olan Agnes isimli bir kadını evliliğe ikna etmeyi de başarmış.

Gülgün Egül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcılardan bahsediyorum size. Sırada John Brinkley var. John Brinkley adlı şarlatan 1885 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geliyor. Tüm başarılı dolandırıcılar gibi oldukça yüksek bir ikna kabiliyetine sahip. En ünlü dolandırıcılar listesindeki bir diğer isim olan Elisha Perkins gibi, o da doktorluk mesleğini dolandırıcılık için bir maske olarak kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz hasta insanların duygularını sömürmek çok daha kolaydır her zaman. Ama John Brinkley hiçbir zaman gerçek bir doktor olamamış. Fakat sahte diplomalar oluşturmak konusunda da hayli başarılıymış. Brinkley dolandırıcılık kariyeri boyunca pek çok ameliyata da giriyor. İşin kötü tarafı, bu alanda hiçbir bilgisi olmadığı için de çok sayıda insanın ciddi sağlık sorunları yaşamasına, bazı insanların da ölümüne sebep oluyor. Hatırlarsanız bizim ülkemizde de olmuştu benzeri vakalar. Ama Brinkley'i ayıran şey asıl vurgunu kendi icadı olan bir tıbbi malzemeyle gerçekleştirmesi. Keçilerin testis bezleriyle iktidarsızlığı tedavi edebildiğini ileri sürmüş. Bu sayede de hatırı sayılır bir servet elde etmeyi başardıysa da yakayı ele vermekten kurtulamamış.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye sağlıkta adeta bir devrim yaptı ve altın çağını yaşıyor. Özellikle bütçe kaynaklarımızın, devlet bütçesi kaynaklarımızın tam %15'ini sağlık harcamalarına ayırıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirterek artık ikinci aşamaya geçtik dedi. Spor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını yaptı. Toplantıda görevlendirmeler de belli oldu. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılırken kulübün gündemindeki acil konular da değerlendirildi. Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.414 lira 41 kuruş, dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 36 sent, bir bitcoin 66.383 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.446 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
9: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
10: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke
16: her zaman her yerde.

Size Charles Ponzi'den biraz bahsetmek istiyorum. Kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen ünlü isimlerden sadece bir tanesi. 1882 yılında İtalya'da dünyaya geliyor Charles. Elbette tarihteki en ünlü dolandırıcılardan da bir tanesi. Günümüzdeki en popüler dolandırıcılık sistemlerinden biri olan Ponzi dolandırıcılığının da isim babası. Bildiğiniz gibi Ponzi sistemi yüksek kar vaadiyle yeni kurbanları aslında hiç olmayan bir üretim sisteminin içerisine çekmeye dayanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde kurbanlara karlı bir üretim sistemi kurulduğu telkin ediliyor. Herkesin yatırımı ve sisteme kazandırdığı yeni yatırımcı nispetinde kazanç sağlayacağı söyleniyor. Bizim ülkemizde de benzer örneklerini görmüştük biliyorsunuz. İşte 1920'lerde İtalyan bir göçmen olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Charles Ponzi bu sisteme adını veren kişi. Ben de...

Gülgün Ergül'le de bugün tarihe geçen ünlü dolandırıcıları konuşuyoruz. Sırada Clark Stanley var. Kendisini bir şifacı ve doktor olarak tanıtıyor Clark Stanley. 1854 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geliyor. 19. yüzyılın sonlarında Çin'den Amerika'ya gelen demiryolu işçilerinden geleneksel Çin tıbbında da kullanılan yılan yağının mucizelerini öğreniyor. İşte Stanley'nin dolandırıcılık macerası da aslında bu bilgiyle başlıyor. Clark Stanley takip eden süreçte yılan yağı merhemine her derde deva mucizevi bir ürün olarak pazarlamaya başlıyor. Hem kendinin hem de ürününün şöhreti o denli yayılıyor ki ülke genelinde çıngıraklı yılan kralı olarak anılıyor. Ancak Stanley'in mucize ürünü bir damla bile yılan yağı içermiyormuş. 1917 yılında ürünün üzerinde yapılan incelemelerde sözde merhemin sığır yağı, kırmızı biber ve terebentin maddesinden üretildiği anlaşılıyor. Ama Clark Stanley çoktan tabii yüklü bir servetin sahibi oluyor o aşamaya gelininceye kadar.

Norman Baker ismini hiç duymuş muydunuz? O da tarihe adı geçen aslında ünlü dolandırıcılardan bir tanesi duymadıysanız. Hemen anlatayım. Norman Baker 1920'li ve 30'lu yıllar boyunca Amerika'daki kanser hastalarını kandıran ve bu yolla büyük bir servet sahibi olan gerçekten acımasız ve vicdansız dolandırıcılardan sadece bir tanesi. Ana akım tıbbi uygulamalara alternatif kanser tedavisi yöntemleriyle tanınıyor. Bu alanda o kadar popüler hale gelmiş ki 1930'ların sonunda sahibi olduğu oteli bir tedavi kliniğine dönüştürmüş. Onlarca çaresiz insanı kandıran ve belki de pek çoklarının ölümüne neden olan bu dolandırıcı 1940 yılında yakalanıyor ve sadece 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

0: optimizm. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül güne gülle. Radyo Ülkü.
2: Gül güne gülle devam ediyor. Kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum size. Biraz da ünlü Türk dolandırıcılardan şöyle yüzeysel olarak bahsetmek isterim. Bildiğiniz tüm meşhur dolandırıcılık hikayelerini, hani bu kadarı da olmazları unutun eğer dinlemediyseniz programı. Çünkü ülkemizde de öyle insanlar var ki gerçekten yaptıklarıyla insanı hayrete düşürmeyi başarıyorlar. Zekasıyla çete kurup kumarhaneyi dolandıran Ayşe Benli'den bahsedebilirim mesela size. Ayşe Benli kendisi ve 4 arkadaşıyla meşhur taktik olan papaz açma oyununda kullanılan kağıtların işaretlenmesi ve işaretlenen kağıtların diğer kağıtlarla değiştirilmesinden ibaret olan dolandırıcılık taktiğiyle 2 milyon doları kaldırıp sırra kadem basanlar arasında. Meşhur banker Castelli'yi de duymuşsunuzdur. Kurduğu sistem banka faizlerinden 4 kat daha fazla kazanç vaat ediyor. Çok uzak bir tarih değil aslında. Yıl 1982. Cevher Özden 300 bin yatırımcının paralarını alıp Cenevre'ye kaçıyor. Olay sonrası Türkiye'deki 80'li yıllarda herkes onu tanıyor tabii ki. Para denince akla gelen tek kişi oluyor. Reklamlarında ünlüleri oynatıyor. Yüksek faiz vaadiyle dile kolay tam 550 bin kişinin parasını topluyor. Ama bitmedi. Dahası da var. Şarkıların sonrasında birlikte.

Hülgüne Gül'le de bugün size kullandıkları akıl almaz hilelerle tarihe geçen ünlü dolandırıcıları anlatıyorum. Türk dolandırıcılarından da bahsetmiştim. Ama dinlemeyenler için şöyle yüzeysel özet geçmek istiyorum. Çiftlik Vurgunu'yla Tosuncu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. 91 doğumlu bir çocukcağız Mehmet Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank'la 2018 yılında 132.222 kişiyi dolandırdığı 1.139.972.000 TL parayla yurt dışına kaçmıştı hatırlarsanız. Sonrasında da 2021 yılında teslim olmuştu. Çilleri ve Demirel'i dolandıran Selçuk Parsadan'ı da anlatabilirim. Selçuk Parsadan adı dönemin başbakanı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i dolandırmasıyla aylarca manşetlerde kalıyor. Parsadan Tansu Çiller'i telefonla arayarak para talep ediyor dernek için. İstediği para ertesi gün başbakanlık örtülü ödeneğinden Parsadan'ın hesabına yatıyor. Sadece bu kadar mı dersiniz? Bizim bir de meşhur bir Sülün Osman'ımız var. 1923 ile 1984 yılları arasında yaşıyor Sülün Osman. Gerçek adı Osman Ziya Sülün. İlk kez Fatih'te kendi ev sahibini dolandırarak başlıyor bu işlere. Dolandırıcılar üstadının Taksim'in girişine paspas koyup gelenden geçenden para almışlığı bile var. Anlatılanlara göre Sülün Osman bu işin inceliklerini Kumkapı'da bir Rum'dan öğreniyor. Sonrasında ise işe kendi yorumunu da katarak tarihe adını yazdırıyor. Sülün Osman öylesine başarılıymış ki Türkiye onu dolandırıcılar kralı olarak tanıyor. Hatta çok da enteresan bir açıklaması vardır. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım size. Diyor ki, ne olmuş yani dolandırıcıysam? İnsanlar da bu kadar enayi olmasınlar.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşeceğiz. Görüşmek umuduyla hoşçakalın. Bizden ayrılmayın. En güzel şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz. Sana

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atardım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 42 90.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Kiralar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
10: Radyo.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

içimde gene fırtınalı saatlerim başladı. Bir deli rüzgar kopuyor içimde gene fırtınalı saatlerim başladı.

0: Türkiye'sinin en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Sen hiçbir şey yapma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sözlerine. Her şey çok güzel olacak.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bilseydim, benimleyken dilim tutulsaydı seni hiç üzmeseydim. Nereden bilecektim böyle olacağını? Bir anda yalnız kaldım bak. Kaybetmek zarar, kaybım da sensizlikmiş anladım. Pişmanlığıma isyan ettim, her an seni istedim. Her gün yandım, bu kadar eziyet yeter. Dön artık, ne olur, yalvar.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.